0: Pahalı. Tana na na na tana na na tana.
1: Padamu cherchi paata koorchaleda.
2: Savaş.
1: Denim.